İnne ba'dazzanni ism. Ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. أيحب